Seni sevdim, bu gönlümü sana verdim. Senin için her gün öldüm. Dünya malı

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

sen, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

Söyle neydi suçun? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran.

0: sohbetimize giriyor.
1: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
5: Kaliteli ürün.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Tenax Ticari Araçlar'da.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: vaktinize giriyor. Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlı Ber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
7: Kaliteli
8: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce

Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez.

0: devreye giriyor. Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: beynimize giriyor.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: hizmetinize giriyor. Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevki, Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Evinize değer
1: yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu

0: hemen arayın. 0535 501 25 32.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek mobilyada. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek mobilya Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: muhabbetinize giriyor. Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gidin.
1: Düzce. Durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

0: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Hasarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
2: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Ali Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
3: Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran

0: devreye giriyor. Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.
1: Mahallelerinden sonra çok yakında küçük sanayi sitesinde de hizmetinize giriyor.
0: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden

0: Mobilyalarımız örnek olsun.
1: Kaliteli de olsun.
0: Şık olsun.
1: Güvenilir bir firmadan olsun.
0: Konforlu olsun.
1: Ödemesi de rahat olsun.
0: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
1: Nerede?
0: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
2: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
3: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: hizmetinize giriyor.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Dülce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
4: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
6: Kaliteli
7: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.

Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Mamiş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Mamiş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin. Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran poğaçalar

0: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95. Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Allah.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: beynimize giriyor.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gidin.
3: Düzce. Durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Akmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
6: Kaliteli
7: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar. Reklamlar. Mobilyalarımız örnek olsun.
1: Kaliteli de olsun.
0: Şık olsun.
1: Güvenilir bir firmadan olsun.
0: Konforlu olsun.
1: Ödemesi de rahat olsun.
0: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
1: Nerede?
0: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
2: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
3: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081. Düzce

0: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş.
2: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Akmar Express'te her zaman kaliteli ürün, her an uygun fiyat var.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Akmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevki, Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Akmar Express'te 13 ile 19 Ekim tarihleri arasında Gönlük tam yağlı yoğurt 3000 gram 199 yerine 169. Cumhuriyet evlik fermente dana sucuk 300 gram 449 yerine 369. Haktat seçme siyah zeytin 1,3 kilogram 219 yerine 159 lira.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat. Akmar Express.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam, Adnan Arslan, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 25 32.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres Şatüş Köprüsü mevkii Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
8: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
9: Akmar Express'te 13-19 Ekim tarihleri arasında Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gram 110 yerine 95. Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Yüzlü 99.90. Kotex Ultra Double Hijyenik Pad 135 yerine 69.90. Pril Limonlu Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kilogram 299 yerine 219 lira.
10: Kaliteli ürün, uygun fiyat. Akmar Express.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

bir bir geçmişten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Mobilyalarımız örnek olsun.
1: Kaliteli de olsun.
0: Şık olsun.
1: Güvenilir bir firmadan olsun.
0: Konforlu olsun.
1: Ödemesi de rahat olsun.
0: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
1: Nerede?
0: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
2: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
3: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Akmar Express'te her zaman kaliteli ürün, her an uygun fiyat var.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Akmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik. Üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
1: Düzce. Durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Ekspres'te 13 ile 19 Ekim tarihleri arasında Göynük tam yağlı yoğurt 3000 gram 199 yerine 169. Cumhuriyet Evlilik Fermente Dana Sucuk 300 gram 449 yerine 369. Haktat Seçme Siyah Zeytin 1,3 kilogram 219 yerine 159 lira.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Ekspres.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Ünk, reklamlar, reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
7: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
9: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihri Bahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Hakmar Express'te 13-19 Ekim tarihleri arasında Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gram 110 yerine 95. Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Yüzlü 99.90. Kotex Ultra Double Hijyenik Pad 135 yerine 69.90. Pril Limonlu Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kilogram 299 yerine 219 lira.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Express.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

giderken inerdi karanlık. Hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken.

Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor. Üzerimizden geçen geçti.

biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

0: dinle, aşk seninle.
1: Ben olsaydımla başlayan cümleler kurup vurup vurup hatalarımı yüzüme karşımda durup her şey hakkında hiçbir şey bilmeden.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 2532.

0: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Hasarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
1: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Öğüt.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Sor.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
1: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Mamiş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Mamiş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
5: Mobilyalarımız örnek olsun.
6: Kaliteli de olsun.
5: Şık olsun.
6: Güvenilir bir firmadan olsun.
5: Konforlu olsun.
6: Ödemesi de rahat olsun.
5: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
6: Nerede?
5: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
7: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar. Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Mamiş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Mamiş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bilmem ki unutup nasıl evlendim. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan Perde ile evinizin şıklarını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Dinle güzel, dinle şarkıyı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun?

0: Radyo Öğüt.
1: Çal bağlamacı çal, dertli dertli çal. Senin de mi felek yıllarını çaldı, sevdiğini elinden aldı? Benim de yıllarımı çaldığı gibi, sevdiğimi, her şeyimi elimden aldığı gibi. Çal bağlamacı çal. Of of.

seviyorum. Hasretin pençesindeyiz. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum.

0: Radyo Iğuç reklamlar.
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.

çalışmaktan gönlüm yorulmuş. Dertlerden kalbime saray kurulmuş. Peşinden koşmaktan

Duydum gülüm, evlenmişsin. Bir de oğlun olmuş. Ne hikmetse gözleri aynı bana benziyormuş. Adını da Oğulcan koymuşsun. Hatırlıyorum, bir zamanlar bir oğlumuz, bir canımız olsun istemiştik ya. Belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü

sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim.

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey